0: FM yine sürmek yevmek.
1: Nicolo Paganini, Caprice amartasniot, katarume Timofei Dokşitsara, Şepur.